0: War,
1: ngopo pak?
0: Iki teh jange tak ombe. Kok ono laler iki maksudnya apa iki?
1: Kulo jadi beramal pak, kulo niki pelayan.